0: var ayağımla. Ve sıkıntı special casual under anything.
1: Bu takene de var mı? Hı-hı.
0: Ben de zaten iyi diyen yanıcam kuyum. Kokuma wasu zaki ga kawai su ra'ayin su ne sun fi son wannan ta tsakiya
1: don gani
0: su kuma casual su ne ta irin random in
1: kowa mutanen ga kowa zai iya zuwa a yi masa to bayan haka misali su wa'ina wanda suke ƙarƙashinki biyan su kike yi duk wata ko kuma kawai duba da wa'inda kika yaye ne suke da ra'ayin su zo su tallafa miki
0: duk wata
1: ke kika raine su ko kuma
0: Sisters,
1: Radio, TV. Kuda kace mu muna dawowa.